0: kart, bazı da şunlar bir. Ben basın, ben basın, ben basın, ben basın, ben basın, ben basın, Mudde fosunlar mıral, imeni kırıyor demaz basman doğru.
1: Muito obrigada, amigo Henrique. Igualmente para si, a continuação de um bom dia, uma boa semana.
0: Bom dia, amigo Henrique.
1: Obrigada, beijinhos.
0: Tchau.